0: sayıda haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM. Record of the Week.
2: Record of the Week.
1: Let's go.

Lassa haftanın en sağlam şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the week. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. Size daha ucuzunu öneren çok olur. Ama sevdiklerinize emanet edeceğiniz tek şey fiyattan ibaret olmasın. Sağlamsa Lassa. Feel good, a classic, and then new music. The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

0: Reklam.
1: Kombos Otomotiv'e ÖAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
2: Birikimli hayat sigortasıyla ister

0: ve yarın.
1: İskele. Kortlar hazır mı? Padel Saipus 2026'nın ilk durağı İskele. 11, 12 ve 13 Eylül.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktinizi harcamayın. Aracınızı şimdi güvence altına alın.
1: Şehir

0: reklam.
1: Yaris Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Yaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Yaris Mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Yaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Yaris
2: Bank. İskere, kortlar hazır mı? Padel Saipus 2026'nın ilk durağı İskere. 11, 12 ve 13

Kitle Tur 11-13 Eylül. Kort'ta görüşürüz. Şehirde akıllı hibrit, doğada özgür bir maceracı. Yeni Bayık BJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç açmı ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın 533-881-1999 veya Flatro showroom'una uğrayın. Bayık, always be with you. Genç yapım

0: reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: detaylar padelcyprus.org. Padel Cyprus. Oyna, rekabet et, bağlan.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket.
1: Genç Yapı Market'te bu ay 5 gözlü gri dubleks bez dolap 1499 lira.
2: Genç Yapı Market'le evinize geçmiştir.
3: Good morning.

pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65. The voice, the sound, the soul of your music. Release the sound. Dance FM, the rhythm of Cyprus.

0: Reklam.
1: İskele. Kortlar hazır mı? Padel Saipus 2026'nın ilk durağı İskele. 11, 12 ve 13

0: Tekele Tur 11-13 Eylül. Kort'ta görüşürüz. Kombos Otomotiv ve ÖAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
1: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer, dönelim istersen.
2: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans.
3: Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro, New Energy and Mobility. 533 881 1999.
4: Bike always be with you.
5: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin. Siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niaris sigorta. Her an, her şartta tam güvence. Niaris sigorta. Güvenle yarınlara.
6: Wanna wake up? Set your clock and keep your radio locked.
7: All of Cyprus wakes up with Dance FM Mornings.
6: It's Dance FM Morning. The best way to wake up.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
3: Süpermarket. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: sayıda haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM. Record of the week.
2: Record of the week.
1: Let's go.

Aksa'nın sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the week. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. En ucuz lastik en doğru tercih demek değildir. Güvenin adı Sağlamsa. Lassa. The voice, the sound, the soul of

0: Reklam.
1: Kombos Otomotiv ve ÖAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
2: İskere, kortlar hazır mı? Padel Saipus 2026'nın ilk durağı İskere. 11, 12 ve 13 Eylül

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: kayıt ve detaylar padelcyprus.org. Padel Cyprus. Oyna, rekabet et, bağlan.
1: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.
2: İKAS Süpermarket.
3: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

0: reklam.
1: İskere. Kortlar hazır mı? Padel Saipus 2026'nın ilk durağı İskere. 11, 12 ve 13 Eylül.

İskele Tur. 11-13 Eylül. Kort'ta görüşürüz. Dance FM. There is no other choice. No other choice.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Üç şehir,

0: ve detaylar padelcyprus.org. Padel Cyprus. Oyna, rekabet et, bağlan.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
2: İKAS Süpermarket.
3: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
4: No other choice.

pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65. Dance FM. Dance FM. There is no other choice. No other choice.

0: İskele Tur 11-13 Eylül. Kort'ta görüşürüz.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
2: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
3: Music is the answer.
4: That's why we are growing bigger every day.
3: Dance FM.
4: Spread the word.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Rasa'yla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Rasa.
1: Dance FM. Record of the week. Record of the week. Let's go.

0: Aksa'nın sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the week. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. Seçiminiz cebinizi değil, önce canınızı korusun. Sağlamsa Lassa. Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
1: No other choice.
2: I like to move it, move it. I like to move it.

0: Reklam.
1: Kombos Otomotiv ve ÖAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310. Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey.
2: İskere. Kortlar hazır mı? Padel Saipus 2026'nın ilk durağı İskere. 11, 12 ve 13

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: kayıt ve detaylar padelcyprus.org. Padel Cyprus. Oyna, rekabet et, bağlan.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
2: İKAS Süpermarket.
3: Dance FM covers your passion.
4: Covers your passion.
3: Your lifestyle.
4: And your music. On one station. Release the sound.
3: Dance FM. Dance FM.

0: Reklam.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

0: Tekele Tur 11-13 Eylül. Kort'ta görüşürüz. Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'ta çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: ve detaylar padelcyprus.org. Padel Cyprus. Oyna, rekabet et, bağlan.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.
2: İKAS Süpermarket.
3: Dance FM covers your passion.
4: Covers your passion.
3: Your lifestyle.
4: And your music on one station. Release the sound.
3: Dance FM. Dance FM.

0: pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station.

0: Reklam.
1: Kazancın ve ayrıcalığın adı Royal Kart. Miyarist Bank Royal Kart'la restoran ve eczane harcamalarında anında %5 geri ödeme. Turizm, sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde vade farksız 6 ila 12 ay taksit imkanı sizi bekliyor. Şimdi Royal Kart'a geçin, harcadıkça kazanın. Royal Kart, ayrıcalık burada başlar. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. En güzel şey. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
2: İskere, kortlar hazır mı? Padel Saipus 2026'nın ilk durağı İskere. 11, 12 ve 13 Eylül.

Ağustos İskeletur 11-13 Eylül. Kort'ta görüşürüz. Dance FM. There is no other choice. No other choice. Like this, yeah, boom. Like this, yeah, boom.

0: Estel yeni müzik listesini sundu. Dance FM creates the sound of tomorrow.
1: Brand new music.
0: Dance FM's new music list.
1: New music list.
0: Where the music comes first.
1: Where the music comes first.
2: Vestel indirim şenliği devam ediyor. Büyük indirimler Vestel'de sizi bekliyor. Vestel Kıbrıs'ta klimalardan televizyonlara, buzdolabından çamaşır makinesine, kurutma makinesinden bulaşık makinesine kadar tüm elektronik ev aletlerinde muhteşem kampanya. Hemen Vestel Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın.
0: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Üç şehir,

0: kayıt ve detaylar padelcyprus.org. Padel Cyprus. Oyna, rekabet et, bağlan. Şehirde akıllı hibrit, doğada özgür bir maceracı. Yeni Bayık BJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç açmı ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533-881-1999 veya Flatro Showroom'una uğrayın.
1: Bayık, always be with you.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance an itibariyle başladı. Tarihler 10 Eylül. Secret Dance'da bugün konuşacağımız çok konu var. Gündemden diğer dünyalardan bol bol haberleri sizlere iletiyor olacağım. Şimdi biraz müzik zamanı.

0: Lassa'yla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM. Record of the week.
2: Record of the week.
1: Let's go.

şarkısını sundu. Sağlamsa Dance FM, Cyprus's number one hit music station. Size daha ucuzunu öneren çok olur. Ama sevdiklerinize emanet edeceğiniz tek şey fiyattan ibaret olmasın. Sağlamsa Dance FM breaks all the rules. Music.

Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anın

İskele Tur. 11-13 Eylül. Kort'ta görüşürüz. The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın İç Midans FM'desiniz. Secret Dance tüm hızıyla devam ediyor. 78. Emmy ödüllerinin Creative Arts Emmy olarak bilinen ilk etabı tamamlandı. 5 ve 6 Eylül'de düzenlenen iki gecede televizyon dünyasının oyunculuk, animasyon, reality, belgesel ve teknik dallardaki başarılı yapımları ödüllendirildi. Hafta sonunun en çok ödül kazanan yapımı 8 Emmy ile Widows by

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Müzik dünyasının iki başarılı ismi Sabrina Carpenter ve Bad Bunny kariyerinde önemli bir başarı imza atarak ilk Emmy ödüllerini kazandılar. Bad Bunny, Şubat ayında gerçekleşen Super Bowl devre arası gösterisindeki performansı ve yapımcılık çalışmasıyla en iyi canlı çeşitlilik özel programı ödülünü sahip oldu. Gösteri gece boyunca toplam 7 Emmy ödülü kazanarak dikkat çekti. Sabrina Carpenter ise The Muppet Show özel bölümüyle ilk Emmy'sini aldı. Şubat ayında yayınlanan yapım aday gösterildiği 6 kategorinin 4'ünde ödül kazanmayı başardı. Her iki sanatçı da ödül törenine katılmadı. Böylece Carpenter ve Bad Bunny Emmy zaferleriyle EGOT yolunda önemli bir adım daha atmış oldu. Carpenter sosyal medya paylaşımında The Muppet Show ekibiyle gurur duyduğunu belirterek tüm ekibe teşekkür etti. Bu yıl 3 geceye yayılan Emmy kutlamalarının ilk gecesinde The Traitors ve The Late Show with Stephen Colbert'ta ödül kazanan yapımlar arasında yer aldı. Hafta sonunun ardından ödüller 14 Eylül'de tek bir program halinde yayınlanacak. Bu hafta sonu bakalım, beklemekteyiz.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İşiniz hızlansın, müşterileriniz beklemesin. Niyarist Bank'ın sunduğu yeni nesil Beko X30 TR yazar kasa posta ödemelerinizi güvenle ve hızla alın. Geniş dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı, hızlı termal yazıcı ve kullanıcı dostu modern arayüzüyle tüm işlemler artık çok daha kolay. Fiş iptaline gerek kalmadan sepetinizi düzenleyin, raporlarınıza anında ulaşın. Beko X30 TR yazar kasa post. Her bağlantıda güven, her işlemde performans. Hemen Niyarist Bank şubelerine başvurun, işletmenizi yeni nesil POS teknolojisiyle buluşturun. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın iç mi Dance FM'de Secret Dance şu hızıyla devam ediyor. Bad Bunny Super Bowl devre arası gösterisiyle tam 7 Emmy ödülü kazanarak geceye damga vurdu. Los Angeles'ta düzenlenen Emmy ödüllerinin ilk gecesinde The Apple Music Super Bowl Halftime Show Starring Bad Bunny yapımı toplam 9 adaylıkla yarıştı ve bunların 7'sinde ödüle uzandı. Porto Rikolu sanatçının gösterisi müzik yönetimi, koreografi, teknik yönetim, ışık tasarımı, ses miksajı ve özel program yönetmenliği gibi birçok kategoride ödül aldı. Gösterinin yönetmeni Hamish Hamilton da en iyi Variety özel programı yönetmenliği ödülünü kazanarak son 4 yılda 3. kez bu kategoride ödüle ulaşmış oldu. Bad Bunny'nin Emmy başarısı bununla da sınırlı kalmadı. Sanatçının 2025'in sonunda sunuculuğunu üstlendiği Saturday Night Live bölümü de makyaj kategorisinde Emmy kazandı. Böylece 2026'da Grammy ve Latin Grammy ödüllerinin ardından 7 Emmy ödül daha kazanan Bad Bunny, başarılarla dolu yılına bir önemli ödül gecesini daha ekledi. Bad Bunny'nin Super Bowl gösterisi Emmy tarihinin en fazla adaylık alan müzik prodüksiyonlarından biri olarak da kayıtlara geçti. Gerçekten bir efsane oldu Bad Bunny. Dünya efsaneleri de Secret Dance'de.

Kids FM.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance'e yeni bir saati an itibariyle karşıladık. Tarihler 10 Eylül ve Secret Dance'e konuşacağımız konular var tabii ki de. Dünya efsaneleri, dünya starları da sizlerle buluşmaya devam ediyor. Stop. Je

0: Reklam.
1: İskele. Kortlar hazır mı? Padel Saipus 2026'nın ilk durağı İskele. 11, 12 ve 13 Eylül.

0: Tele Tur 11-13 Eylül. Kort'ta görüşürüz.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
2: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer. Dönelim istersen.
3: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans.
4: Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro, New Energy and Mobility. 533 881 1999.
5: Bayık, always be with you.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'de Secret Dance'ımız ile devam ederken, şimdi sabahları hepimiz alarmla uyanıyoruz maalesef. Ama kendi kendimize uyandığımız anlar çok nadirdir. Vücudumuz kendi doğal ritmiyle uyanmak mümkün mü? Bunun bir araştırması yapılmış, sizlerle paylaşmak istedim. Uzmanlara göre ilk adımı yeterli ve düzenli uykuymuş bunun için. Yetişkinler için genellikle 7 ile 9 saat uyku önerilirken, her gün mümkün olduğunca aynı saatlerde yatıp kalkmak vücudun kendi iç saatini düzenlemeye yardımcı olurmuş. Işık da bu süreçte önemli bir rol oynuyor. Akşam saatlerinde ışıkları azaltmak ve yatmadan önce sakin bir rutin oluşturmak vücuda uyku zamanının geldiğini hatırlatıyor. Sabahları ise perdeleri açıp gün ışığı almak bedenin uyanıklık ritmini destekliyor. Uzmanlar ayrıca yatmadan önce telefon kullanımını azaltmayı, geç saatlerde kafeinden uzak durmayı ve akşam yemeğini uyumadan birkaç saat önce tamamlamayı öneriyor. Uyku düzeninizi değiştirmek istiyorsanız bunu bir anda yapmak yerine yatma ve kalkma saatlerinizi yavaş yavaş değiştirmek daha etkili olabilir. Yani alarm kurmadan uyanmanın sırrı tek bir gecede değil, düzenli uyku, doğru ışık ve vücudunuzun kendi ritmini tanımaktan geçiyor arkadaşlar. Bu gerçekten bunu yakalamak şu an zamanımızda biraz zor. Çünkü uyumadan önce televizyona bakıyoruz, telefona bakıyoruz, alarmımızı kuruyoruz. O bile hani ekrana bakmayı etkiliyor. İşte ışıksız uyunmuyor çoğu zaman. Elbet bir yerlerden bir ışık sızıyor odamıza. Maalesef ki o yüzden uyku düzeni aslında çok önemli. Çok klişedir ama bir o kadar da gerçekten önemlidir. O yüzden uykunuza dikkat edin. Ama şu an değil tabii ki de, şu an uyanma vakti, trafiktesiniz ve en sevdiğiniz şarkılar sizlerle.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın iç mi Dance FM'desiniz. Secret Dance tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi şık bulduğumuz bazı şeylerden bahsedeceğim. Sözünü yükseltmeden ağırlığını hissettirebilmek. Haklı çıkmaktan çok anlamaya çalışmak. Girdiği ortamın havasını değil seviyesini değiştirmek. Her tartışmaya katılacak enerjiyi kendinde bulamamak. Sessizliğini trip olarak değil huzur olarak yaşayabilmek. Kendisini anlatmak için sürekli örnek vermek zorunda kalmamak. Birinin başarısını duyunca içtenlikle sevinebilmek. Gerektiğinde bilmiyorum diyebilmek. Her kapıyı zorlamak yerine bazı kapıların kapalı kalmasına izin verebilmek. İnsanların değişmesini beklemek yerine beklentilerini de düzenleyebilmek. Kalabalık içinde görünür olmaya çalışmadan fark edilmek. Cevap vermek yerine bazen sadece gülümseyip geçebilmek. Kendiyle kavga etmeyi bırakıp enerjisini yaşamaya harcamak. Bu tarz kişiler varsa etrafınızda çok şanslısınız. Siz de böyle bir insansanız çok şanslısınız. Böyle bir insan olmaya çalışın. Gerçekten çok şık hareketler.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktinizi harcamayın. Aracınızı şimdi güvence altına alın.
3: Aveon Sigorta. 3 şehir.

0: ve detaylar padelcyprus.org. Padel Cyprus. Oyna, rekabet et, bağlan.
1: Niyarist Bank'la eğitimde fırsat eşitliği. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun geleceğini inşa etmek bugün atacağınız adımla başlar. Niyarist Bank ve Royal Kart güçlerini birleştirdi.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın İç Mi Dance FM'de Secret Dance'in sonuna geldik. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hafta sonuna hazırlanacağız. Hoşça kalın.

0: pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station. Release the sound.
1: Dance FM. Dance FM.

0: Reklam.
1: İskele. Kortlar hazır mı? Padel Saipus 2026'nın ilk durağı İskele. 11, 12 ve 13 Eylül.

0: Erasmus İskele Tur 11-13 Eylül. Kort'ta görüşürüz.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
2: FM. There is no other choice.
3: No other choice.

0: reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

Nokta.com. Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız.

Working, driving, running, or flying.

0: olsaydı haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa.
1: Dance FM. Record of the week.
2: Record of the week.
1: Let's go.

0: Enerjisine sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the week. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. En ucuz lastik en doğru tercih demek değildir. Güvenin adı Sağlamsa. Lassa. Dance FM covers your passion.
1: Covers your passion.
0: Your lifestyle.
1: And your music on one station. Release the sound.
0: Dance FM. Dance FM.

0: reklam.
1: Combos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Combos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Combos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
2: İskere. Kortlar hazır mı? Padel Saipus 2026'nın ilk durağı İskere. 11, 12 ve

0: 11-13 Eylül. Kort'ta görüşürüz.
1: Dance FM breaks all the rules. Music.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Bu yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
3: Pizza.
2: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü 1 sadece 650 lira. Menü 2 sadece 1190 lira. Menü 3 ise

FM.

0: Reklam.
1: İskele. Kortlar hazır mı? Padel Saipus 2026'nın ilk durağı İskele. 11, 12 ve 13 Eylül.

İskele Tur 11-13 Eylül. Kort'ta görüşürüz. Dance FM. There is no other choice. No other choice.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
4: Üç şehir, tek seri.

detaylar padelcyprus.org. Padel Cyprus. Oyna, rekabet et, bağlan. The voice, the sound, the soul.

0: pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
1: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
2: No other choice.

0: Reklam.
1: İskele. Kortlar hazır mı? Padel Saipus 2026'nın ilk durağı İskele. 11, 12 ve 13 Eylül.

0: reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Üç şehir, tek seri. Bitmeyen rekabet. Padel Cyprus 2026 başlıyor.

0: Yaz Sayı'da haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM. Record of the Week.
2: Record of the Week.
1: Let's go.

0: Fabrikası'nı sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the week. Fans FM. Cyprus's number one hit music station. Seçiminiz cebinizi değil, önce canınızı korusun. Sağlamsa Lassa. Fans FM. Fans FM. There is no other choice.
1: No other choice.

No competition, just strictly dance. Dance FM.

FM.

0: Dance FM.
1: I like to move it, move it. I like to move it.